0: Nerede olmadı?
1: Nerede?
0: Nerede?
1: Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Ner